0: Kini apa dek? Masa kini him. Jam shu na bisa. Ronya pendek. Juhuzi.
1: Ya Allah.